0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Albüm Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Temmuz ayının albümü olarak tanıttığımız Kanun Piyano ikilisinin Echoes of Kanun and Piano adlı albümünü kazanan dinleyicimiz belli oldu. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur sorusunun doğru cevabı 2008 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu, Kalan Müzik tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanan dinleyicimiz Duygu Kent oldu. Dinleyicimiz Duygu Kent'i tebrik ediyor, keyifli dinlemeler diliyoruz.
0: Sabah Klasikleri.

0: Ayın Albümü.
1: Echoes of Kanun and Piano. Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun Piyano İkilisi. Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz. Yapım: Kalan Müzik. Kayıt: Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix: Can Karadoğan. Fotoğraf: İlker Berkman. Yayın formatı: dijital albüm. 65 dakika 24 saniye. Yayın tarihi: 9 Ekim 2025.

Kanun sanatçısı Esra Berkman ve piyanist Gökçe Er Yılmaz'ın yeni çalışması Echoes of Kanun and Piano, Kanun Piyano ikilisinin 3. albümü. Kuruluşundan günümüze kadar pek çok yurt içi ve yurt dışı konserleri gerçekleştiren ikili, 2013 yılında piyanist Nazlı Işıldak'la Haçatur Avetisyan'ın eserlerinden oluşan Uyanış isimli albümünü, 2021'de piyanist Lilian Tonella Tüzün'le New Music for Kanun and Piano albümünü yayımlamıştır. Kanun Piyano ikilisi 2023 yılı itibariyle konser ve albüm çalışmalarına piyanist Gökçe Er Yılmaz'la devam ediyor. Ekim 2025'te yayınlanan yeni kayıt Echoes of Kanun and Piano, dünyada nadir rastlanan bu sıra dışı birliktelik için bestelenmiş çağdaş repertuarı bir kez daha müzikseverlerle buluşturuyor. Kanun ve piyano literatürünü özgün bestecilik ve çağdaş müzik perspektifiyle zenginleştirme misyonu, 6 çağdaş bestecinin solo ve duo formatlarında kaleme aldığı toplam 11 eserden oluşan bu albümle devam ediyor.

Echoes of Kanun and Piano albümünde besteci Meliha Doğu Duyal'ın biri solo kanun, diğeri duo için yazılmış iki eseri, Eren Arı'nın Rounds of Chaos, Kaos Döngüleri adlı eseri, Uğraş Durmuş'un biri solo piyano, ikisi duo için olmak üzere toplam üç eseri bulunuyor. Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerimizden Çetin Işıközlü'nün kanun virtüözü Ruhi Ayangil ile ithaf ettiği kanun serenadı ve Şefik Büyük Yüksel'e ithaf ettiği piyano serenadının yer aldığı albümde, ayrıca İtalya'da yaşayan Brezilyalı besteci Marcus Queira'nın Dut Ağacı Boyunca adlı türküden esinlendiği Ayna adlı eseri ve Enis Gümüş'ün hem duo hem üç bölümlü solo piyano eseri yer alıyor.

Kanun sanatçısı Esra Berkman, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Bölümünden Profesör Ruhi Ayangil'in öğrencisi olarak 2004 yılında mezun oldu. 2007'de yüksek lisans ve 2012 yılında sanatta yeterlik çalışmalarını da aynı kurumda tamamlayan Berkman, 2008 yılında Kanun Piyano İkilisini kurdu. Berkman, Sasha Gösel şefliğinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile 2016 Şubat, 2017 Ekim ve 2019'da Avrupa turnesi ile Şubat 2017'de Hong Kong turnelerine 9 adet konserde çalarak katılmıştır. Berkman, 2023 yılındaki 51. İstanbul Müzik Festivali kapsamında besteci Kate Moore'un Kanun ve Yaylı Dörtlü eserini They Have Waited Long Enough başlıklı projede İstanbul, Hollanda ve İngiltere'de Nemet Kuartet'le seslendirmiştir. Berkman, Hezarfen Ensemble, Discount Ensemble, Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu, Almanya'dan Divan der Continente, Norveç'ten Chicanda Ensemble, Portekiz'den East Meets West Ensemble gibi pek çok yurt içi ve yurt dışı çağdaş müzik topluluğuyla kanun içeren özgün eserlerde yer almıştır. Pek çok ulusal ve uluslararası dergide makaleleri yayınlanan Esra Berkman, 2017 itibariyle Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın kurucusu olduğu Türk Müziği bölümünde profesör kadrosunda akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

Piyanist Gökçe Er Yılmaz 1991 yılında doğdu. Piyano eğitimine 2002 yılında Profesör Serla Balkarlı'nın öğrencisi olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladı. 2008 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda jüri özel ödülü, aynı yıl Rotary Kulübü 11. Uluslararası Genç Müzisyenler Müzik Yarışması'nda hem birincilik ödülü hem de özel ödülü, 2010 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda birincilik ödülünü almaya hak kazandı. 2014 yılında Profesör Hülya Tarcan'ın sınıfında başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik programlarını Profesör Ahmet Altınel'in danışmanlığında 2020 yılında başarıyla bitirdi. Öğrenim hayatı boyunca Peter Katin, Gülsin Onay, Misha Dačić, İlya İtin, İbrahim Yazıcı, Andrzej Tatarski, Alicia Kledzik, Massimo Cotica, Catherine Vickerson'da dahil olduğu birçok piyanistle çalışma fırsatı buldu. Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu'nun üyesi olan Er Yılmaz, birçok resital ve oda müziği konserleri verdi. Kurucu üyesi olduğu Pal Trio, 2019 yılında 2. Uluslararası Ulvi Yücelen Oda Müziği yarışmasında ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Anadolu Senfoni Orkestrası ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde solist olarak çalmış olan Gökçe Er Yılmaz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Konser piyanistliğinin yanı sıra akademisyen kimliğiyle eğitim, araştırma ve proje çalışmalarına devam etmektedir.

Echoes of Kanun and Piano, Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun-Piyano İkilisi, Esra Berkman, Gökçe Eryılmaz. Yapım, Kalan Müzik. Kayıt, Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix, Can Karadoğan. Fotoğraf, İlker Berkman. Yayın formatı, dijital albüm. 65 dakika, 24 saniye. Yayın tarihi, 9 Ekim 2025.

0: Korsan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Albüm Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Temmuz ayının albümü olarak tanıttığımız Kanun Piyano ikilisinin Echoes of Kanun and Piano adlı albümünü kazanan dinleyicimiz belli oldu. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur sorusunun doğru cevabı 2008 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu, Kalan Müzik tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanan dinleyicimiz Duygu Kent oldu. Dinleyicimiz Duygu Kent'i tebrik ediyor, keyifli dinlemeler diliyoruz.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programda Fransız edebiyatına damga vurmuş şair Baudelaire'den ve onun Richard Wagner hayranlığından söz etmek istiyorum. Özellikle Baudelaire tuhaf bir tipti ya da en azından çağına göre çok tuhaf davranışlar sergilediği için böyle adlandırılmıştı. Bugün onun hayatına baktığımızda onun tuhaflığını değil, zamanın ötesinde zihniyete sahip biri olduğunu düşünüyoruz. 1800'lü yıllar aslında toplumsal değişimlerin başladığı bir çağdı. Sömürgelerden gelen varlıklarla Avrupa halkları zenginleşti ve sanayi devrimi sayesinde rahat hayatlar sürmeye başladılar. Orta sınıf daha katı ahlakçı ve baskın olunca sanatçılar da bu baskı karşısında daha fazla özgürlük arayışına girdiler. Baudelaire bu konuda önemli bir öncüydü. Saçlarını parlak yeşile boyayıp o çağda müsteşcen sayıldıkları için yasaklanan şiirler yazıyordu. Hala da en çok Kötülük Çiçekleri şiir kitabıyla tanınır. Fakat o aynı zamanda deneme yazarı, sanat eleştirmeni ve çevirmendi. 1863 yılında yayınlanan Modern Hayatın Ressamı kitabında yer alan denemelerini bugün okuduğumuzda da ne denli zamanın ötesinde bir düşünür olduğunu görüyoruz. Onu bu programda plastik sanatlara, müziğe ve felsefeye düşkünlüğü ile ele almak istedim. Programımız boyunca da Baudelaire'in hayranlık duyduğu Richard Wagner'in eserlerinden örnekler dinleyeceğiz.

Richard Wagner'in Uçan Hollandalı operasının uvertürünü Şef Carl Böhm yönetiminde Bayreuth Festival Orkestrası'ndan dinledik. Bodler'in 1861'de yazdığı Richard Wagner ve Paris'te Tannhäuser makalesi onun müziğe adanmış tek eleştirel metnidir. Bodler müzik konusunda bilgisizliğini itiraf etmesine rağmen usta besteciye hayranlık duymuş, onun müziğiyle adeta kendinden geçmişti. Dostlarına Wagner'de ruh ikizini bulduğunu söylüyordu. Tannhäuser'i dinledikten sonra Wagner'e bir mektup yazdı. Her şeyden önce size şimdiye kadar yaşadığım en büyük müzikal zevki borçlu olduğumu söylemek istiyorum. Sözleriyle başladığı mektubunda duygularını şöyle ifade etti. Artık ünlü insanlara mektup yazmaktan pek zevk almadığım bir yaştayım. Ve eğer her gün gözlerim sizin dehanızı karalamak için her türlü çabanın gösterildiği değersiz, gülünç makalelere takılmasaydı, size olan hayranlığımı bir mektupta ifade etmekte tereddüt ederdim. Wagner'in Tristan ve Isolde operasının uvertürüyle sürdürüyoruz programımızı.

Richard Wagner'in Tristan ve Isolde operasının uvertürünü ve üçüncü perde prelüdünü dinledik. Şef Karl Böhm, Bayreuth Festival Orkestrası'nı yönetti. Paul Valéry, Baudelaire'i Fransız şiirinin müzisyeni olarak görüyordu. Baudelaire'in şiirindeki özgünlük gerçekten de çoğu okuruna göre müzikal nitelik taşır. Bizler nasıl onun şiirinde müzikalite buluyorsak, o da müzikte

Wagner'in müziğinde Baudelaire'i en çok etkileyen özellik ihtişamdı. Doğanın görkemini, insanlığın tutkularını buluyordu onun eserlerinde. İnsanların kendi hayatlarından daha büyük bir ihtişamı ancak sanat yapıtı karşısında hissedebileceğini Wagner'in müziğiyle bir kez daha anlamıştı. Bu duygularını besteciye en şiirsel ifadelerle anlattı mektubunda. Havada süzülmek, denizde yuvarlanmak gibi duyusal zevkler tatmıştı müziği dinlerken. Bütün bu düşünceleri, duyguları, zevkleri yaratan eser, Paris'teki İtalyan tiyatrosunda ilk kez dinlediği Tannhäuser sonrasında canlandı. Sevgili dinleyiciler, biz de programımızda son olarak Tannhäuser operasının uvertürünü dinliyoruz.

Richard Wagner'in Tannhäuser operasının uvertürünü Şef Otto Gerdes'in yönetiminde Berlin Alman Opera Orkestrası'ndan dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, Baudelaire ve Wagner'e ayırdığımız bu programda böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Asuman Kafaoğlu Büken'in hazırlayıp sunduğu Müzik İçinde Öyküleri dinlediniz.
1: Albüm kimin?
0: Değerli dinleyicilerimiz, Albüm Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Temmuz ayının albümü olarak tanıttığımız Kanun Piyano ikilisinin Echoes of Kanun and Piano adlı albümünü kazanan dinleyicimiz belli oldu. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur sorusunun doğru cevabı 2008 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu, Kalan Müzik tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanan dinleyicimiz Duygu Kent oldu. Dinleyicimiz Duygu Kent'i tebrik ediyor, keyifli dinlemeler diliyoruz.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz.

Samuel Duşkin. Polonya doğumlu, Amerikalı kemancı, besteci ve eğitimci Samuel Duşkin, Igor Stravinsky ile yakın işbirliği ve 20. yüzyılın önemli keman eserlerini kayıtlar yoluyla dinleyicilere tanıtmasıyla anılır. 1903 yılında 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Duşkin, ilk müzik eğitimine New York'taki Müzik Sanatları Enstitüsü'nde başladı. Daha sonra Paris Konservatuvarı'nda kemancı Guillaume Remy ve besteci Gabriel Gannay'ın öğrencisi oldu. Ayrıca Fritz Kreisler ve Leopold Auer'i de etkili öğretmenleri arasında saydı. 1918'de Paris ve Londra'daki ilk konserlerinden sonra 1924'te New York'ta bir resital veren sanatçı, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve İsrail'deki büyük orkestralarla performanslar sergileyerek uluslararası bir kariyer inşa etti. Bu performanslarda genellikle çağdaş repertuara ağırlık verdi. 1930'da Paris'te besteci Igor Stravinsky ile tanıştı. Stravinsky'nin re majör keman konçertosunun şekillenmesinde teknik tavsiyelerde bulundu. Stravinsky keman konçertosunu Duşkin'e ithaf etti. 1935'te Stravinsky yönetiminde konçertonun ilk kaydını yapan kemancı, eseri 60'dan fazla kez seslendirdiği kapsamlı bir turneye çıktı. Maurice Ravel'in Çıganı'nın yanı sıra Sergei Prokofiev, Bohuslav Martinu, Gabriel Pierne ve George Gershwin'in eserlerinin dünya premierlerini gerçekleştiren Duşkin, virtüöz kariyerinin yanı sıra keman etütleri besteledi. Hem klasik hem de modern eserlerin keman ve piyano için transkripsiyonlarını yaptı. Hayatının ilerleyen dönemlerinde saygın bir keman tekniği öğretmeni olarak görev yapan Samuel Duşkin, 24 Haziran 1976'da Manhattan'daki evinde 84 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
1: Mutfak dedikodusu.
2: Şostakoviç, Puccini'nin operaları hakkında berbat diye haykıran Benjamin Britten'a, "Hayır Benjamin, yanılıyorsun. Harikulade operalar yazdı ama müziği berbattı." demiş. Hector Berlioz, "Gerçek müziğin ve müzisyenlerin baş belası olan divalardan iğreniyorum." demiş. Philip Glass, "Beni minimal besteci olarak tanımladılar. Bu tanımı gerçekte hiç kabul etmesem de alıştım." demiş.
0: Müzik Mutfağı Tadımlık'ta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık sözler. Franz Schubert'in zamansız ölümünden sonra Burg Müller'in ölümünden daha üzücü bir ölüm olamazdı. Robert Schumann.

Alman besteci Norbert Burgmüller'in erken ölümün ardından bir hayli yakındı Schumann. Yakınmakta da haklıydı kendisiyle. Aynı yıl 1810'da doğan Norbert 26 yaşında ölmesiydi, bestecilik yeteneği kim bilir nasıl gelişecekti. Parlak ve duyarlı bir besteciydi. Umut vadeden kariyeri henüz 26 yaşında trajik bir şekilde sona erdi. Olağanüstü müzik yeteneğiyle donanmış olan Burgmüller, senfoniler, piyano konçertosu, oda müziği, vokal eserler ve diğer orkestra eserleri de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede eser besteledi. Yeteneklerine rağmen Burgmüller'in hayatı mücadelelerle geçti. Epilepsi hastasıydı. Duygusal sıkıntıya bir tepki olarak aşırı alkol tüketimi epilepsi nöbetlerini daha da kötüleştirdi. İki nişanlısından ayrılması yoğun bir üzüntü getirdi besteciye ve bu da hastalık ve depresyonla gölgelenen yaşamına olumsuz etki etti.

Buckminster ilk piyano konçertosunu bestelediğinde çağdaşı Robert Schumann da Opus 92 ve Opus 134 sayılı iki piyano eserini bestelemişti. Bu eserler Schumann'ın en iyi eserleri olmasa da kendine özgü güzellikleriyle bir dehanın izlerini taşıyordu. Buckminster'in piyano konçertosunda ise kendinden emin bir akıcılık, Weber ve Hummel'in ruhunun izlerini taşıyan daha geleneksel özellikler vardı. Ancak herkesi büyüleyen şey konçertonun ikinci bölümüydü. Piyano, solo, cello ve orkestra arasında olağanüstü bir diyaloğun duyulduğu bu yavaş bölümde Buckminster her iki çalgının ve orkestranın birbirini ezmeden kendi sesini duyurmasına eşit olanak sağlamıştı. Buckminster'in erken ölümü bu türdeki tek eseri olan piyano konçertosunun etkisini ve yayılmasını ve yeterince takdir edilmesini sınırladı.

Burg Müller'in henüz 16 yaşındayken yazdığı piyano sonatını Schumann mükemmel bir eser olarak nitelendirmiş, tutkulu, etkileyici ve dikkat çekici piyano sonatının açılış bölümü hakkında şunları yazmıştı. Bölüme yoğun, güzel ve güçlü bir tutku hakimken besteci heyecanının kontrolünde elinde tutuyor. Böylece kalbi hem coşturuyor hem de aynı anda sakinleştiriyor. Robert Schumann'ın yazılarında ve ara sıra yaptığı performanslarda Burg Müller'e verdiği destek, bestecinin eserlerinin tamamen unutulmamasını sağlamıştır.

Besteci Mendelssohn da Burgmüller'i destekledi ve konser programlarına dahil etti. Johannes Brahms da aynı şekilde. Schumann 1838'de Leipzig Gewandhaus'ta Mendelssohn yönetimindeki bir konserin ardından yazdığı yazıda Burgmüller'in 1. senfonisini son zamanlarda yaratılmış en soylu senfoni olarak değerlendirmişti. Beethoven ve Schubert'un etkilerini şaşırtıcı bir şekilde taşıyan Do minör senfoni, Brahms ve Bruckner gibi romantik bestecilerin senfonik yeniliklerini de önceden haber veriyordu. 1830-1833 yılları arasında bestelenen senfoni 13 Kasım 1834'te Düsseldorf'ta premierini yaptı. Konser eleştirisinde Burgmüller'in kendine özgü sesiyle öne çıkan 1. senfonisinin özgünlüğünden ve şaşırtıcı yeniliğinden övgüyle söz edildi.

Norbert Burgmüller'in Opus 7 re minör 2 no'lu yaylı dörtlüsü Burgmüller'in henüz genç bir delikanlı olduğu 1825-1826 yılları arasında bestelenmiş erken romantik oda müziğinin güzel bir örneğidir. Bu dörtlü Burgmüller'in kısa bir süre içinde yazdığı dört eserinden biridir ve Beethoven'la çağdaşlarının oda müziği gelenekleriyle olan derin bağını yansıtır. Müzik erken romantik tarzın ayırt edici özelliklerinden olan etkileyici melodiler ve dinamik kontrastlarla doludur. Burgmüller'in yazımı, biçime erken yaşta hakimiyetini ve lirikliği dramatik gerilimle dengeleme yeteneğini de gösterir. Bu nitelikler daha sonra Schumann ve hatta Brahms'ın eserlerinde de yankı bulacaktır. Gençlik dönemine ait olmasına rağmen dörtlünün ifade gücü ve yapısal netliği Burgmüller'in besteci olarak potansiyelini vurgulamaktadır.

Yaşamı boyunca sadece piyano konçertosu, birinci senfonisi, bazı koro parçaları halka açık olarak seslendirilen Burgmüller'in eserlerinden bazıları 1980'lerde yeniden gündeme getirildi. Klasik müzik tarihinde yeniden yankı bulan eserleri 1986 yılında Düsseldorf'ta Burgmüller'in ölümünün 150. yıl dönümünü anma konserinde ilk kez seslendirildi. Kabul edelim ki onun hakkında çok az şey biliyoruz. Alman besteci Burgmüller'in hayatı ve kariyeri kısa sürmüş olsa da ardında bıraktığı zengin müzik mirası büyüleyici. Hak ettiği ilgiyi göremeden yaşama veda eden Norbert Burgmüller hakkında Alman oyun yazarı, romancı ve şair Karl Immermann bir keresinde şunları yazmış. Burgmüller hiçbir notayı sadece var olsun diye yazmadı. Her ton yaşayan bir gereklilikten doğdu. Kendini hissedilmeyen, geleneksel yollarla tatmin etmektense o bir şeyi bitmemiş bırakmayı tercih etti.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

0: Müzik mutfağı tadımlık. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.
1: Albüm kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Albüm Kim'in yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Temmuz ayının albümü olarak tanıttığımız Kanun Piyano ikilisinin Echoes of Kanun and Piano adlı albümünü kazanan dinleyicimiz belli oldu. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur sorusunun doğru cevabı 2008 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu, Kalan Müzik tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanan dinleyicimiz Duygu Kent oldu. Dinleyicimiz Duygu Kent'i tebrik ediyor, keyifli dinlemeler diliyoruz.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta uzun yıllardır süregelen birliktelikleriyle birçok ödüle layık görülen dünyanın en meşhur bakır nefesli ansambullarının kayıtlarından seçtiklerimi dinleteceğim sizlere. Lafı fazla uzatmadan kayıtlara geçmek istiyorum. İlk olarak tarihinin en eski bakır nefesli ansambullarından biri olan 1970 yılında kurulmuş Canadian Brass'ın 2015 yılında kaydettikleri albümlerinden Granada'yı dinliyoruz.

Sırada 1989 yılında kurulan ve bu zamana kadar pek çok kayıt gerçekleştirmiş olan Spanish Brass var. 2009 yılında kaydettikleri The Best of the Spanish Brass albümünden Aragon ve Orkia'yı dinliyoruz.

Bu kadar yıldız grubun arasında sizleri çok daha yakın zamanda kurulmuş bir ansambulla buluşturmak istiyorum. Fransız bakır nefesi altılı No Slide. Grup 2025 Mayıs ayında çıkarttıkları Folk adlı albümleriyle 10. yıllarını kutluyor. Şimdi albümden sırayla iki eser dinletmek istiyorum sizlere. İlk eser Fransız trompet sanatçısı ve besteci Geoffroy Tamizier'in No Slide için bestelediği Requiem adlı eserinin birinci bölümü Pied Jésus ve ardından Komitas'ın Ermeni suitinden Şoger Can'ı dinliyoruz.

Yayınımıza yeni katılanlara hoş geldiniz demek istiyorum. Borusan Klasik'tesiniz. Ben Nil Kocamangil ve Kantabile Hız Kesmeden devam ediyor. Efsanevi Bakır Nefesli Ansambulların kayıtlarını dinlediğimiz programımda sırada Türkiye'de ilk kez Cemal Reşit Rey konser salonunda ağırlama şansını yakaladığımız Kraliyet Konsertgebau Orkestrası Brass Ensemble var. Şimdi kendilerinden Piazzolla'nın eseri Maria de Buenos Aires Suite'nin birinci bölümü Yo Soy Maria'yı dinliyoruz.

Kanada, İspanya, Fransa ve Hollanda'dan sonra rotamızı Avusturya'ya çeviriyoruz. Şimdi Korngold'un The Seahawk adlı film için bestelediği aynı isimdeki müziğini Vienna Brass Connection'dan dinliyoruz.

Yavaş yavaş programın sonuna gelirken sırada en eski ansambıllardan biri olan 1974 yılında kurulmuş German Brass var. 2017 yılında çıkarttıkları ve Eko Klasik ödülüne layık görülen Rhapsody adlı albümlerinden Rhapsody in Blue'yu dinliyoruz.

Ve geldik son eserimize. Kapanışı bir bonus track niteliğinde yapmak istiyorum. Büyük hayran olduğum trompet sanatçısı, dünyaca ünlü Sergei Nakaryakov'un 2000 yılında kaydettiği No Limit adlı albümünden bir kayıtla sizlere veda edeceğim bugün. Bana sorarsanız belki de kemancılardan daha iyi çaldığına inandığım Camille Saint-Saëns'ın keman ve orkestra için Rondo Capriccioso'sunu Filarmonya Orkestrası, Maestro Vladimir Ashkenazi ve müthiş Sergei Nakaryakov'dan dinliyoruz.

Bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chellis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com

kemancısı Leonardo Iannucelli. Aynı zamanda çok iyi bir çello sanatçısı. Her iki enstrümanda ödülleri var. Grubumuzun diğer üyesi Daniel Kükmaya klarnet çalıyor ve aynı zamanda yine ödüllü bir bariton ve verdiğimiz konserlerde leadler söylüyor. Ben de hem piyanist hem de besteci olarak katkıda bulunuyorum. Şimdiye kadar çok sayıda konser verdik ve gelecek yıl içinde planladığımız çok sayıda önemli konserler var. Bitirmeden önce biraz ailemden bahsetmek isterim. Annem flüt sanatçısı, flüt hocası, doçent sezin alıcı, bildiğiniz gibi ilk piyano öğretmenim. Babam psikoloji profesörü, Tevfik alıcı. İkisi de bana çok destek oluyorlar. Benim eğitimim için buraya geldiler, yerleştiler ve her ikisi de farklı şekillerde buna çok destek oluyorlar. Babam psikolog ama aynı zamanda eğitim ve araştırma alanı olarak zaten bu işlerin uzmanı. Yani özel yetenekli insanlar nasıl yetiştirilir? Özel yetenekli dediğimiz insanların diğer insanlardan farkı nedir? Nasıl yaşarlar? Nasıl alışkanlıklara sahiplerdir? Ve en önemlisi nasıl çalışırlar? Nasıl egzersiz yaparlar? İşte babam bu konularda uzmanlaşmış bir bilim insanı ve bana da çok yardımcı oluyor. Benim gibi müzik öğrencilerin hayatlarında, kariyerlerinde anne baba desteğinin çok önemli olduğunu ve bu konuda çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Buradan her ikisine de bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Ve anne babamın yanı sıra başta Irina Fater olmak üzere öğretmenlerim, Profesör Aylin Çakıcı Uzar'a, şimdi burada birlikte çalıştığım Profesör Markus Schirmer'e, Profesör Helmut Schmiedinger'e ve Profesör Aimé Labremac'a buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi sizi geçen sene Kadın Besteciler konserinde seslendirdiğim Nostalgia adlı solo eserimle baş başa bırakıyorum.

Şimdi ise Noyes Anatolian Yeni Anadolu eserini dinleyeceksiniz. Orkestrada İls Nefesli Orkestrası, piyanoda ise ben, İdilnaz Alıcı.

Şimdi sizleri cello ve piyano için yazdığım Feryat isimli eseri dinlemeye davet ediyorum. Cello'da Leonardo Iannucelli, piyanoda ise ben Dilnaz Alıcı.

Şimdi ise flütlerde Gabriela Daradin ve annem Sezin Alıcı, piyanoda da ben İzinnaz Alıcı, en son yazdığım triyom olan Côte d'Azur adlı eserimi dinleyeceksiniz. Keyifli dinlemeler.

Bu hafta Avusturya Graz'dan bize katılan piyanist İdil Naz Alıcı'nın birbirinden güzel bestelerini dinledik. Sırada İdil'in programın başında söz ettiği Oda Müziği grubu, Trio Espirit'le seslendirdikleri Brahms'ın Opus 114 La Minör Triosu'nun ikinci bölümü var.

Trio Esprit, Brahms'ın Opus 114, La Minör Triosu'nun ikinci bölümünü seslendirdi. Bu hafta çok genç, çok başarılı piyanist bestecimiz İdil Naz Alıcı eğitimini sürdürdüğü Graz'dan uzaktan katıldı programımıza. En kısa sürede burada yüz yüze konuşabilmeyi de çok isterim. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Türk operasında ve dünya sahnelerinde derin izler bırakan devlet sanatçısı Baz, Attila Manizade'yi aramızdan ayrılışının 10. yılında saygıyla anıyoruz. Kırktan fazla operayı kapsayan geniş dağarcığında hem dramatik hem de komik rollere getirdiği çok yönlü yorumla tanınan usta sanatçı, özellikle Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasında canlandırdığı Osman rolüyle uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Ahmet Adnan Saygun'un eserlerindeki efsane bas rolleriyle de hafızalara kazınan Attila Manizade'nin başarılı kariyeri 20'yi aşkını ülkede verdiği konserlerle Türkiye sınırlarını aştı. Sahne hayatının yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sanat yönetmenliği ve genel müdürlük yapan, konservatuvarlarda geleceğin sanatçılarını yetiştiren ve 1988'de devlet sanatçısı unvanına layık görülen Attila Manizade'nin 1992'de Sofya Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği kayıtlar, Türkiye'nin CD formatındaki ilk opera albümleri arasında yer alır. On Temmuz 2016'da 82 yaşında aramızdan ayrılan büyük usta Attila Manizade'yi Borusan Klasik Arşivinden seçtiklerimizle Temmuz ayı boyunca ayın yorumcusu

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden, usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Heavy Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı, ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Albüm Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Temmuz ayının albümü olarak tanıttığımız Kanun Piyano ikilisinin Echoes of Kanun and Piano adlı albümünü kazanan dinleyicimiz belli oldu. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur sorusunun doğru cevabı 2008 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu, Kalan Müzik tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanan dinleyicimiz Duygu Kent oldu. Dinleyicimiz Duygu Kent'i tebrik ediyor, keyifli dinlemeler diliyoruz.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç.

0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Albüm Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Temmuz ayının albümü olarak tanıttığımız Kanun Piyano ikilisinin Echoes of Kanun and Piano adlı albümünü kazanan dinleyicimiz belli oldu. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur sorusunun doğru cevabı 2008 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu, Kalan Müzik tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanan dinleyicimiz Duygu Kent oldu. Dinleyicimiz Duygu Kent'i tebrik ediyor, keyifli dinlemeler diliyoruz.
0: Ayın Müzik Kitabı.
1: İki Alem Arasında, Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve iç tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2026.

Bu söyleşi biraz mitolojiyi anımsatır. Fenix kuşunun kısmi bir anlatısıdır sanki. Yanar, yanar, biter, perişan olur. Sonra daha görkemli olarak küllerinden doğar, geri gelir. Arada bu yanışlar ve yeniden doğuşlar tekrarlanır. Ancak final zaferdir. Fenix, Anka kuşu, Zümrüdü Anka, artık ne dersek diyelim. Hem doğu hem de batı mitolojisiyle özdeşleşir, ta Mısır'a, Habeşistan'a kadar uzanır gider. Ali Darmar yalnızca bir besteci, bir eğitimci değil, iç dünyasında defalarca yanıp yeniden doğmuş bir insan. Yaşadığı her kırılma müziğine, duruşuna, sözlerine yansımış. Onun notalarında sadece armoni değil, içsel mücadelelerin, hayal kırıklıklarının ve büyük direnişlerin yankısı var. Bu kitap, onun kendi külleri içinden nasıl yeniden bir anlatıya dönüştüğünü, müzikle, sessizlikle, sabırla ördüğü o özgün hayat yolculuğunu anlatıyor. Yapmak istediğiniz ve inandığınız konudan asla vazgeçmeyin.

Absolut kulağa sahip, yetenekli ve her şeyden öte istekli bir çocuk. Beden yapısında şöyle bir özellik var. Beynindeki iki lob da bir arada çalışıyor. Beslediği yapıtlarda eşi bulunmaz öğretmenliği ve yetiştirdiği öğrencileri kadar onların aileleriyle kurduğu yakınlık da çok ayrıcalıklı. Juilliard School of Music gibi Amerika'nın en önemli okullarından birisine hazırladığı öğrencileri kabul ettirmiş. Benim de eski bir arkadaşım ve çok güvenilir bir dostum olan Ali Darmar, çağdaş müziğin en soyuta gittiği yıllarda somut anlatımla bir duyguyu, bir olayı, bir görüntüyü betimler ve bu arada melodiyi de hiç elden bırakmaz. Bence 20. yüzyıl başlarındaki post-romantizmi daha yalın bir dille özümsemiş bir bestecidir. Kendi karakteri de çok romantiktir. Besteciliği gibi çok seçkin ve sabırlı bir öğretmendir. Yetiştirdiği öğrenciler bugün dünya sahnelerinde boy gösteriyor. Özel yaşamında iniş çıkışlar, bazen de derin aşkların içinde kayboluşları vardır. Sabırlı olmasını, icabında geri çekilmesini bilir. Daha küçücükken renkler ve sesler onu ayrı bir dünyaya taşımış. Her bir yapıtını nakış işler gibi incelikle dokur. Halen de içinden ne geliyorsa, ona ne vahiy oluyorsa, parapsikolojik güçlere inanarak yapıtlarını oluşturuyor. Daha da ilginç bir yönü var. O bir medyum. Olayları önceden haber veriyor ve son derece inançlı bir insan. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadsel'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde Müzik Tarihi, Estetik, Radyo ve Televizyonda Müzik Programcılığı ve Doktora Programında Zaman İçinde Müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir.

İki Alem Arasında Ali Darmar, yazan Evin İlyasoğlu, yayını hazırlayan Mürsel Çavuş, kapak ve iç tasarım Ömer Erduran, Remzi Kitabevi, 224 sayfa, 1. basım Mayıs 2026.

Bugünlükte beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Albüm Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Temmuz ayının albümü olarak tanıttığımız Kanun Piyano ikilisinin Echoes of Kanun and Piano adlı albümünü kazanan dinleyicimiz belli oldu. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur sorusunun doğru cevabı 2008 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu, Kalan Müzik tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanan dinleyicimiz Duygu Kent oldu. Dinleyicimiz Duygu Kent'i tebrik ediyor, keyifli dinlemeler diliyoruz.

0: 90 Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Albüm Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Temmuz ayının albümü olarak tanıttığımız Kanun Piyano ikilisinin Echoes of Kanun and Piano adlı albümünü kazanan dinleyicimiz belli oldu. Kanun Piyano ikilisi ne zaman kurulmuştur sorusunun doğru cevabı 2008 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu, Kalan Müzik tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanan dinleyicimiz Duygu Kent oldu. Dinleyicimiz Duygu Kent'i tebrik ediyor, keyifli dinlemeler diliyoruz.

Schläfer. Jürgen.

Fanfar reverans pansihir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans pansihiri dinlediniz.

0: Korsan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

Samuel Duşkin. Polonya doğumlu, Amerikalı kemancı, besteci ve eğitimci Samuel Duşkin, Igor Stravinsky ile yakın işbirliği ve 20. yüzyılın önemli keman eserlerini kayıtlar yoluyla dinleyicilere tanıtmasıyla anılır. 1903 yılında 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Duşkin, ilk müzik eğitimine New York'taki Müzik Sanatları Enstitüsü'nde başladı. Daha sonra Paris Konservatuvarı'nda kemancı Guillaume Remy ve besteci Gabriel Ganay'ın öğrencisi oldu. Ayrıca Fritz Kreisler ve Leopold Auer'i de etkili öğretmenleri arasında saydı. 1918'de Paris ve Londra'daki ilk konserlerinden sonra 1924'te New York'ta bir resital veren sanatçı, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve İsrail'deki büyük orkestralarla performanslar sergileyerek uluslararası bir kariyer inşa etti. Bu performanslarda genellikle çağdaş repertuara ağırlık verdi. 1930'da Paris'te besteci Igor Stravinsky ile tanıştı. Stravinsky'nin Re majör keman konçertosunun şekillenmesinde teknik tavsiyelerde bulundu. Stravinsky keman konçertosunu Duşkin'e ithaf etti. 1935'te Stravinsky yönetiminde konçertonun ilk kaydını yapan kemancı, eseri 60'tan fazla kez seslendirdiği kapsamlı bir turneye çıktı. Maurice Ravel'in Çıganı'nın yanı sıra Sergei Prokofiev, Bohuslav Martinu, Gabriel Pierne ve George Gershwin'in eserlerinin dünya premierlerini gerçekleştiren Duşkin, virtüöz kariyerinin yanı sıra keman etütleri besteledi. Hem klasik hem de modern eserlerin keman ve piyano için transkripsiyonlarını yaptı. Hayatının ilerleyen dönemlerinde saygın bir keman tekniği öğretmeni olarak görev yapan Samuel Duşkin, 24 Haziran 1976'da Manhattan'daki evinde 84 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
1: Mutfak dedikodusu.
2: Şostakoviç, Puccini'nin operaları hakkında berbat diye haykıran Benjamin Britten'a, "Hayır Benjamin, yanılıyorsun. Harikulade operalar yazdı ama müziği berbattı." demiş. Hector Berlioz, gerçek müziğin ve müzisyenlerin baş belası olan divalardan iğreniyorum demiş. Philip Glass, beni minimal besteci olarak tanımladılar. Bu tanımı gerçekte hiç kabul etmesem de alıştım demiş.
0: Müzik Mutfağı Tadımlık'ta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık sözler. Franz Schubert'in zamansız ölümünden sonra Burg Müller'in ölümünden daha üzücü bir ölüm olamazdı. Robert Schumann.

Alman besteci Norbert Burgmüller'in erken ölümün ardından bir hayli yakındı Schumann. Yakınmakta da haklıydı kendisiyle. Aynı yıl 1810'da doğan Norbert, 26 yaşında ölmeseydi bestecilik yeteneği kim bilir nasıl gelişecekti. Parlak ve duyarlı bir besteciydi. Umut vadeden kariyeri henüz 26 yaşında trajik bir şekilde sona erdi. Olağanüstü müzik yeteneğiyle donanmış olan Burgmüller, senfoniler, piyano konçertosu, oda müziği, vokal eserler ve diğer orkestra eserleri de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede eser besteledi. Yeteneklerine rağmen Burgmüller'in hayatı mücadelelerle geçti. Epilepsi hastasıydı. Duygusal sıkıntıya bir tepki olarak aşırı alkol tüketimi epilepsi nöbetlerini daha da kötüleştirdi. İki nişanlısından ayrılması yoğun bir üzüntü getirdi besteciye ve bu da hastalık ve depresyonla gölgelenen yaşamına olumsuz etki etti.

Burgmüller ilk piyano konçertosunu bestelediğinde çağdaşı Robert Schumann'da Opus 92 ve Opus 134 sayılı iki piyano eserini bestelemişti. Bu eserler Schumann'ın en iyi eserleri olmasa da kendine özgü güzellikleriyle bir dehanın izlerini taşıyordu. Burgmüller'in piyano konçertosunda ise kendinden emin bir akıcılık, Weber ve Hummel'in ruhunun izlerini taşıyan daha geleneksel özellikler vardı. Ancak herkesi büyüleyen şey konçertonun ikinci bölümüydü. Piyano, solo, cello ve orkestra arasında olağanüstü bir diyaloğun duyulduğu bu yavaş bölümde Burgmüller her iki çalgının ve orkestranın birbirini ezmeden kendi sesini duyurmasına eşit olanak sağlamıştı. Burgmüller'in erken ölümü bu türdeki tek eseri olan piyano konçertosunun etkisini ve yayılmasını ve yeterince takdir edilmesini sınırladı.

Burgmüller'in henüz 16 yaşındayken yazdığı piyano sonatını Schumann mükemmel bir eser olarak nitelendirmiş. Tutkulu, etkileyici ve dikkat çekici piyano sonatının açılış bölümü hakkında şunları yazmıştı. Bölüme yoğun, güzel ve güçlü bir tutku hakimken besteci heyecanının kontrolünde elinde tutuyor. Böylece kalbi hem coşturuyor hem de aynı anda sakinleştiriyor. Robert Schumann'ın yazılarında ve ara sıra yaptığı performanslarda Burgmüller'e verdiği destek, bestecinin eserlerinin tamamen unutulmamasını sağlamıştır.

Besteci Mendelssohn da Burg Müller'i destekledi ve konser programlarına dahil etti. Johannes Brahms da aynı şekilde. Schumann 1838'de Leipzig Gewandhaus'ta Mendelssohn yönetimindeki bir konserin ardından yazdığı yazıda Burg Müller'in 1. senfonisini son zamanlarda yaratılmış en soylu senfoni olarak değerlendirmişti. Beethoven ve Spohr'un etkilerini şaşırtıcı bir şekilde taşıyan Dominör Senfoni, Brahms ve Bruckner gibi romantik bestecilerin senfonik yeniliklerini de önceden haber veriyordu. 1830-1833 yılları arasında bestelenen senfoni 13 Kasım 1834'te Düsseldorf'ta premierini yaptı. Konser eleştirisinde Burg Müller'in kendine özgü sesiyle öne çıkan 1. senfonisinin özgünlüğünden ve şaşırtıcı yeniliğinden övgüyle söz edildi.

Norbert Burgmüller'in Opus 7 Re minör 2 no'lu yaylı dörtlüsü Burgmüller'in henüz genç bir delikanlı olduğu 1825-1826 yılları arasında bestelenmiş erken romantik oda müziğinin güzel bir örneğidir. Bu dörtlü Burgmüller'in kısa bir süre içinde yazdığı dört eserinden biridir ve Beethoven'la çağdaşlarının oda müziği gelenekleriyle olan derin bağını yansıtır. Müzik erken romantik tarzın ayırt edici özelliklerinden olan etkileyici melodiler ve dinamik kontrastlarla doludur. Burgmüller'in yazımı, biçime erken yaşta hakimiyetini ve lirikliği dramatik gerilimle dengeleme yeteneğini de gösterir. Bu nitelikler daha sonra Schumann ve hatta Brahms'ın eserlerinde de yankı bulacaktır. Gençlik dönemine ait olmasına rağmen dörtlünün ifade gücü ve yapısal netliği Burgmüller'in besteci olarak potansiyelini vurgulamaktadır.

Yaşamı boyunca sadece piyano konçertosu, birinci senfonisi, bazı koro parçaları halka açık olarak seslendirilen Burgmüller'in eserlerinden bazıları 1980'lerde yeniden gündeme getirildi. Klasik müzik tarihinde yeniden yankı bulan eserleri 1986 yılında Düsseldorf'ta Burgmüller'in ölümünün 150. yıl dönümünü anma konserinde ilk kez seslendirildi. Kabul edelim ki onun hakkında çok az şey biliyoruz. Alman besteci Burgmüller'in hayatı ve kariyeri kısa sürmüş olsa da ardında bıraktığı zengin müzik mirası büyüleyici. Hak ettiği ilgiyi göremeden yaşama veda eden Norbert Burgmüller hakkında Alman oyun yazarı, romancı ve şair Karl Immermann bir keresinde şunları yazmış. Burgmüller hiçbir notayı sadece var olsun diye yazmadı. Her ton yaşayan bir gereklilikten doğdu. Kendini hissedilmeyen, geleneksel yollarla tatmin etmektense o bir şeyi bitmemiş bırakmayı tercih etti.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Uzun yıllardır genç sanatçılarımızı bulundukları her yerde, eğitimlerinin her aşamasında izlemeye çalışıyorum. Bu hafta pırıl pırıl genç bir sanatçımız Avusturya'dan, Graz'dan katılacak bize. İdil Naz Alıcı 2000 yılında henüz 12 yaşındayken TRT Ankara Radyosu'ndaki programıma konuk olmuştu. O sırada bile besteler yapıyordu. Sonra onu kazandığı çeşitli yarışmalarda izledim. Bu yıl peş peşe gelen önemli ödüllerden sonra programa bir kez daha konuk etmeye karar verdim. Şimdi sevgili İdil, önce eğitim sürecini, yarışmaları, ödülleri anlatacak bize. Sonra da arka arkaya bestelerini dinleyeceğiz.
1: Merhaba sevgili her daim gençleri dinleyicileri. Öncelikle bu programa beni davet eden Neşe Yazgan Tartanoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Ben İdil Naz Alıcı, 17 yaşındayım. 4 yaşından beri piyano çalıyorum ve 7 yaşından beri beste yapıyorum. Piyano çalışmalarıma annem ile başladım. Daha sonra 7 yıl Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Profesör Aylin Çakıcı Uzar ile piyano çalışmalarıma devam ettim. Son 3 yıldır burada Graz'da Johann Joseph Fuchs Konservatuarı'nda Irina Fater ile çalışıyorum. Ayrıca Graz Kunstuni yani Graz Müzik Üniversitesi'nde yetenekli öğrencilerin kabul edildiği özel bir program kapsamında öğrenciyim. Ve üniversitede sadece piyano değil, 3 farklı alanda ders alıyorum. Profesör Markus Schilmer'den piyano eğitimi alıyorum. Profesör Helmut Schmiedinger'den kompozisyon dersleri alıyorum. Ve Profesör Aymar Labramak ile oda müziği dersleri alıyorum. Trio Esprit adında bir triomuz var ve trio olarak da oda müziği dersleri alıyoruz. Tabii konservatuvarın dışında gittiğim lise müzik gimnazyum yani müzik lisesi olduğu için orada da müziğin çeşitli alanlarından derslerimiz var. Caz, oda müziği, koro, barok müzik gibi. Belki başkaları kadar sık olmasa da 7 yaşımdan beri piyano yarışmalarına da katılıyorum. Yarışma maceram 7 yaşında uluslararası bir yarışmada aldığım Grand Prix ödülüyle başladı. Hatta Grand Prix ödülünü ünlü şefimiz Gürer Aykal'ın elinden almıştım. Daha sonra hem Türkiye'de hem Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde birincilikler, bazen ikincilik ve üçüncülük dereceleri de aldım. En son bu sene benim için bir yarışma senesiydi. 3 yarışmaya katıldım. Şubat ayında Avusturya'nın gençler için en prestijli müzik yarışması olan Prima La Musica'nın eyalet yarışmasına katıldım. Ve hem birincilik derecesi kazandım hem de eyalet birincisi yani Landessieger'in oldum. Bu nedenle aynı yarışmanın Viyana'da yapılan ulusal final aşamasına katıldım. Bu Haziran ayının başındaydı. Hem birincilik derecesi hem de kendi yaş grubumda Bundesliga'nın yani Avusturya birincisi oldum. Yani 17-19 yaş grubu. Bu yarışmadan bir hafta önce de Slovenya'nın Piran şehrinde yine uzun süredir yapılan Uluslararası Tartini yarışmasına katıldım. Yine kendi yaş grubumda birincilik derecesini aldım. Hem de Grand Prix ödülüne sahip oldum. Aynı yarışmada kendi bestemi çaldığım için ayrıca beste özel ödülüne de layık görüldüm. Beste'den söz açılmışken burada Avusturya'da beste yapmak da çok önemli ve yaptığım besteleri inanılmaz bir ilgiyle ödüllendiriyorlar. Biliyorsunuz ki küçük yaştan beri bestelerimle de yarışmalara katılıyorum, ödüller alıyorum. İlk ödülümü 11 yaşındayken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği beste yarışmasında aldım. Morning Silence Take 2 adlı eserime birinci oldum. Daha sonra çocuk korosu için yazdığım Dere adlı eserimle de bir yarışmaya katıldım. Yaş kategorisi olmayan yetişkinlerin de katıldığı bir yarışmaydı ve dereceye giremedim. Ama şimdiye kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinden çok sayıda koro şefleri beni aradılar ve kendi korolarıyla seslendirmek için benden notalarını istediler. Ve bu benim için yarışma ödümden çok ama çok daha önemli. Bu koro şarkısı için şair Hasan Ali Yücel'in Dere adlı bir şiirini bestelemiştim. Aynı zamanda Cahit Sıtkı Tarancı'nın Memleket İsterim şiirini de piyano ve soprano için besteledim. O da hem Türkiye'de hem burada büyük bir ilgiyle karşılandı. Hatta geçen yıl Avusturyalı sanatçılar tarafından seslendirildi. 12 yaşında annem için yazdığım, daha doğrusu anneme ithafen bestelediğim iki bölümlü flüt ve piyano için Luna Park ve Rüya isimli eserimle Viyana'da bir yarışmada Grand Prix ödülünü aldım. Bu eserim de hem Türkiye'de hem burada birkaç kere seslendirildi. Bu bestemi aynı zamanda bir flüt orkestrasına uyarladım. 2025 yılında Profesör Ece Karsal'ın yönetiminde Marmara Flüt Orkestrası Amerika'da önemli bir festival kapsamında eserimi seslendirdiler. Sadece Avusturya'ya geldiğimden bu yana 2023'ten bu yana 7-8 piyano eseri yazdım. Piyano eşliğinde ud için, keman için, çello için, iki flüt için eserler yazdım. Ve son olarak bu sene içerisinde Nefesli Çalgılar Orkestrası ve piyano için küçük bir konçerto yazdım. Noyes Anatolian, yani Yeni Anadolu ismini verdiğim bu konçertom 3 ay önce burada Graz Müzik Üniversitesi'nde seslendirildi. Çoğu eserlerimde yaptığım gibi bu eserimde de Türk motivlerini, Türk armonilerini Batı müziğiyle birleştirdim ve yine büyük bir ilgiyle karşılandı. Yine buranın, Avusturya'nın en büyük iş insanlarını temsil eden girişimciler platformu olan UNUS'un tanıtım müziğini besteledim. Şimdi o küçük bestem Avusturya parlamentosunda bir panoda sergileniyor. Bana fotoğrafını gönderdiler ama henüz gidip kendim göremedim. Ve son olarak bir festivalde çalınmak üzere keman ve klarnet için bir beste yaptım. Geçen hafta tamamladım ve heyecanla premier için bekliyorum. Gelecek sene artık beste konusunda da önemli yarışmalara katılmayı planlıyorum. Ve son olarak sizlere 2 yıldır dahil olduğum triomuzdan söz etmek istiyorum. Trio Espri. Geçen yıl yine Primula Musica yarışmasının hem eyalet yarışmasında hem de ulusal final yarışmasında birincilik ödülünü kazandık. Ayrıca Bösendorf özel ödülüne de layık görüldük. Trio arkadaşlarım da kendi enstrümanlarında önemli ödüllere sahip müzisyenler. Ama triomuzun şöyle bir özelliği daha var. Grubumuzun kemancısı Leonardo Iannoncelli aynı zamanda çok iyi bir cello sanatçısı. Her iki enstrümanda ödülleri var. Grubumuzun diğer üyesi Daniel Kükmaya klarnet çalıyor ve aynı zamanda yine ödüllü bir bariton ve verdiğimiz konserlerde leadler söylüyor. Ben de hem piyanist hem de besteci olarak katkıda bulunuyorum. Şimdiye kadar çok sayıda konser verdik ve gelecek yıl içinde planladığımız çok sayıda önemli konserler var. Bitirmeden önce biraz ailemden bahsetmek isterim. Annem flüt sanatçısı, flüt hocası, doçent Sezin Alıcı, bildiğiniz gibi ilk piyano öğretmenim. Babam psikoloji profesörü Tevfik Alıcı. İkisi de bana çok destek oluyorlar. Benim eğitimim için buraya geldiler, yerleştiler ve her ikisi de farklı şekillerde buna çok destek oluyorlar. Babam psikolog ama aynı zamanda eğitim ve araştırma alanı olarak zaten bu işlerin uzmanı. Yani özel yetenekli insanlar nasıl yetiştirilir? Özel yetenekli dediğimiz insanların diğer insanlardan farkı nedir? Nasıl yaşarlar? Nasıl alışkanlıklara sahiplerdir? Ve en önemlisi nasıl çalışırlar? Nasıl egzersiz yaparlar? İşte babam bu konularda uzmanlaşmış bir bilim insanı ve bana da çok yardımcı oluyor. Benim gibi müzik öğrencilerin hayatlarında, kariyerlerinde anne baba desteğinin çok önemli olduğunu ve bu konuda çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Buradan her ikisine de bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Ve anne babamın yanı sıra başta Irina Fater olmak üzere öğretmenlerim, Profesör Aylin Çakıcı Uzar'a, şimdi burada birlikte çalıştığım Profesör Markus Schirmer'e, Profesör Helmut Schmiedinger'e ve Profesör Aymer Labramak'a buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi sizi geçen sene Kadın Besteciler konserinde seslendirdiğim Nostalgia adlı solo eserimle baş başa bırakıyorum.

Şimdi ise Noyes Anatolian Yeni Anadolu eserini dinleyeceksiniz. Orkestrada İls Nefesli Orkestrası, piyanoda ise ben, İdilnaz Alıcı.

Şimdi sizleri cello ve piyano için yazdığım Feryat isimli eseri dinlemeye davet ediyorum. Cello'da Leonardo Iannucelli, piyanoda ise ben Dilnaz Alıcı.

Şimdi ise flütlerde Gabriela Daradin ve annem Sezin Alıcı, piyanoda da ben İzinlaz Alıcı, en son yazdığım triyom olan Côte d'Azur adlı eserimi dinleyeceksiniz. Keyifli dinlemeler.

Bu hafta Avusturya Graz'dan bize katılan piyanist İdil Naz Alıcı'nın birbirinden güzel bestelerini dinledik. Sırada İdil'in programın başında söz ettiği oda müziği grubu Trio Espirit'le seslendirdikleri Brahms'ın Opus 114 La Minör Triosu'nun ikinci bölümü var.

True Spirit, Brahms'ın Opus 114, La Minör Triosu'nun ikinci bölümünü seslendirdi. Bu hafta çok genç, çok başarılı piyanist bestecimiz İdil Naz Alıcı eğitimini sürdürdüğü Graz'dan uzaktan katıldı programımıza. En kısa sürede burada yüz yüze konuşabilmeyi de çok isterim. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden, usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Heavy Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

Borusan Klasik. Uyan Neo. Hazırlayan ve sunan Bestesu Bayramoğlu. Borusan Klasik'in değerli dinleyicileri, Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Bestesu Bayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün açılışımızı Luke Howard'ın Galileo isimli albümünden Near and Far isimli eserle yapacağız. Bugün Uyan Neo'yu biraz planlarken ya da çalacağım eserleri düşünürken biraz daldan dala hareket edeceğimiz, bir renk paletinde renkten renge dolaşacağımız bir seçki hazırlamak istedim. Near and Far bunun için çok keyifli bir başlangıç. Çünkü bestecinin klasik müzik ve blues müziği harmanlayarak bestelediği ve doğaçladığı pek çok eserden oluşan bir albümün bir parçası bu. Dolayısıyla bugün Neo'muz biraz macera perest olacak. Hoş geldiniz.

Hugh Bevingen Prehension isimli albümünden Up Ovo isimli eseri dinledik. Aslında bu eseri daha önce birkaç kere radyoda çaldım. Çok da sevdiğim, minimal diline hayran olduğum, beni manen çok dinlendiren bir eser. Fakat Up Ovo'nun anlamını hiç merak etmemişim bu zamana kadar. Ve bugün araştırmak istedim. Latince'de başlangıçtan, kökenden, yumurtadan anlamına gelen bir değişmiş. Bu terim Leda ve Zeus'un çocuğu olan ve ikiz yumurtalardan birinden doğan Truvalı Helen'ın doğumunu anlatan Yunan mitine atıfta bulunurmuş. Şimdi sırada Oliver Arnalds'ın The Invisible kısa çalarından Respite ve Epilogue.

Borusan Klasik'te Uyan Neo programında Chad Lawson'ın Breed isimli albümünden To Hold the Stars in the Palm of Your Hand isimli eseri dinledik. Oldukça meditatif bir eser olduğunu düşünüyorum. Sırada da bana yine bu hisleri çağrıştıran bir eseri seçmek istedim. Çok sevdiğim, Uyan Neo'da ağırlamaktan çok mutlu olduğum ve dinlemeye bayıldığım bir besteci. Ola Yaylo. Kendisinin Dark Night, Luminous Night isimli kısaçalarından Dark Night of the Soul isimli eseri dinleyeceğiz. Eserin başlangıcı bana biraz Philip Glass'ın üslubunu anımsatıyor. Fakat tabii eser böyle kalmıyor ve oldukça da uzun bir eser olduğu için hem pek çok çeşitlemeye, değişime, yeni fikirlere maruz kalıyor hem de aynı zamanda bugün hani benim de oldukça yer vermek istediğim daldan dala, renkten renge dolaşan çok keyifli bir macerası var. Her ne kadar ismi Ruhun Karanlık Gecesi olsa da içerisinde bu karanlığa da ait olan pek çok farklı renk, pek çok farklı ton var.

Olayeylo'yu tabii ki bırakmıyoruz. Yakın bir zamanda keşfettiğim ve keşfetmekten çok memnun olduğum bir albüm. Light and Love, New Vocal Works for the Sonics Ensemble isimli albümden bestecinin Sacred Light isimli eserini dinledik. Şimdi bu albümü tabii hemen bırakmak istemedim. İçerisinden bir eser daha seçtim. Tobias Forster'ın Light and Love isimli eseriyle Uyan Neo devam ediyor.

Joe Kraus, Veit Hübner ve Sirius Quartet, Giacomo isimli teklisini dinledik. Şimdi bu eser bizim bugünkü renk paletimizde apayrı, bambaşka bir renk oldu. Biraz da sürprizli oldu. Bugünkü programımızın son eserini çalacağım. Hazır birkaç parçadır saksafon dinliyorken kapanışımızı da bildiğimiz, dinlemelere doyamadığımız bir klasik eserle ve onun saksafon düzenlemesiyle yapalım istedim. Jess Gillam ve topluluğundan, Prison Wall 2 kısa çalarından Claire de Lune, Debussy ve saksafonun muhteşem bir işbirliği.

0: Borusan Klasik'in değerli dinleyicileri, bana ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında Uyan Neo'ya eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Uyan Neo. Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.